bir tükenmezdi cavanlık. Sanardım ki ebedi tükenmez cavanlık. Ömrü

0: Ne göre kısas almışsan?
1: Bilirim ben demirsen. Ama hissedirim ya 8'dedirsen.
2: O uşak dediğim var ha. O burada yaradı.
3: Bir de devamı çıkmıyor.
4: Kaşe belki günler olaydı. Kaş sen hiç o kıza vurulmayaydı.
1: Sen benimle bugün görüşeceksen getir.
5: Dirilen Adam 20 İyul saat 22'de.

0: imza olsun. İmzanı online al, tarif hakkı ve balans derdi olmadan Altay Elektron İmza'dan ödenişsiz istifade et.
1: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Aksu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zakatala 103 FM, Zengilan 100.5 FM, Gedebey 105 FM, Nakşivan Muhtar Respublikası 102.1 ve 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 14'tü.

0: Aspak Sungait Yaşayış Komplekse. Deniz manzaralı manzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Aman zaman içində, xəlbir saman içində, biri vardı, biri yoxdu, bir padişah vardı. Bunun da üç oğlu. Bu padişahın bir bağı vardı. Bir ağacının da alması qızıldandı.

0: Siz kreditle telefon 0772 700 3W kaspak.az.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu sizin

kayıtmaz geri. Nerede külümüzde intizar yeri. Nefes kes diyor sevgi, kaş uzanaydı. Biz ne aktarırdık, felek ne saydı. Biz ne aktarırdık, felek ne saydı. Bu kismetti. Nefes kes diyor sevgi, kaş uzanaydı. Gözümüz aktarır birbirimizi. Gözümüz aktarır birbirimizi. Kadrini bilmedik o yürüşlerin. Bazen ben telestim, sen telesmedin. Kadrini bilmedik o yürüşlerin. Bazen ben telestim, sen telesmedin.

Klasik müzik incileri. Beethoven'in en tanınmış eseri sayılan bu çizgi piyesin adı Eliza'ya 27 April Beethoven'den Hatire el yazmasından götürülüp. Ama diğer eserlerinin el yazmalarının kenarında iki farklı tarihler de var. Bu çizmakaralar ve ilk neşredilen notun arasında 14 yıl farkın olması eserin hiç de hırda piyes olmamasını sübut edir. Kalbi daim sevgiyle döyünen ama ömrü boyu hiçbir hanıma evlilik teklif etmeye cüret tapmayan bestekarın bu musiki mektubu onun ölümünden 40 yıl sonra aşkarlanıp ve könül okşayan bir piyes kimi bugüne kimi sevilerek dinlenilir. Beleliyle Beethoven Eliza'ya.

yadım da çok uzak, bir deniz kalıp adlayıp illerden tertemiz kalıp nimete könlüme dolup çağlıyor bu yere bu göğe.

hayatımda, her zaman yanımda. Sevgi hisleriyle dolsun kalbimiz. Desert değmesin, köze gelmesin. Bir ömür yaşasın.

0: Ali, bu saat Delfina gelecek.
1: O medalyonun talebeliği. Medalyonu onun boynuna takmak lazımdı. Orada Anastasi ile Delfina'nın adı yazılıp onu hemşe sinesinde gezdirirdi. Medalyonun içinde kızlarının saçı var.
0: Koy bu yegane hatireni özüyle aparsın.
2: Anastasi. Delfina.
1: Hele hayatımız bütün sönmeyip. Bir neçe saat bu vaziyette kalacak. Birden ölecek.
3: Kızı gelir.
0: Çok geç geldi.
1: Kızı değil. Kulluqçusudur.
0: Demek Delfina gelmedi. Daha onun gelişinin mənası yoktur.
3: Ata, ata bağışla beni. Bağışla. Siz deyirdiniz, benim sesim sizi qəbirdən kaldıracak. Elə isə bir anlık dünyaya qayıdın. Tövbeyden kızınıza xeyir dua edin ata.
0: Çok tez geldiniz Delfina.
3: Bundan tez gələ bilməzdim. Bütün felaketler benim başımda cəmlənib. Graf Maksim çıkıp gitti. Mənə xəyanət etdiyini öğrendim. Ərim məni bağışlamayacak. Mən de bütün servetimi ona təslim etdim. Bütün arzularım məhv oldu. Ay aman, atam öldü.
0: Cenazeni mən, Bianchon və məşəl tutan iki adam ötürürdü. Bu zaman üstü örtülü iki kareta yaxınlaşdı. İçində heç kəs yox idi. Bu Anastasiya.